birleşir. Acı böyle titreşir, eve olursun susuzluğun, yuva arzun depreşir.